0: Take me to the party.
1: I'll take you, baby.
2: Маркес Радио сюда.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
4: Хангама усталары.
5: Топеллер Егеш Керемов, Хасан Юлдашев, Садырдин Зевуддинов, Мухудин Дарвишев, Зайнобдин Акелер, Мадамиджан Акелер, Кудур Юрген Бейтте, біз яш барлардык. Ушу усталар жып тақарышап бойлер. Biz o'shalardan o'rganganmiz. Ular ham bizdan havasli o'rganishyapti. Bulardan ham kimdir o'rganishadi. Bu shunday avlodman avlod o'tib ketaveradi. Muhiddin akamizni Qo'qonlik mashhur qiziqchi ajoyib bir shopirib qismachasini gapiradigan bir gaplari bor edi. Bitta jinni qatiykaga ipni baylab olib, qarang, bu deb tortib ketay tursa, bir doktor kelib, jinni dedi u. Bilmaydi-da. Doktoram kep, ha, iş kozu, babıktı bak yapsın. Nam pomberi yapsın. Deyse, doktor, bu babık emez, patinka de tutaram. sen tuzu bulmamsan ki sen, ben seni yakında bir yerden çıkar var aman, de, kursamı kedi yedirse, hani cin etme diyermiş, babık, doktor da babladı ki, ha, diyermiş, haram. Karay, acayip geflerdi, şaşırmazdan, kışlakça kılıp, şapırıp, çıraylı kılıp, dana dana yetkiz vergen okudun egemizdi, şu geflerini eşitken de meze kılıp külerdi.
6: Hangame ustaları.
5: Salamun aleyküm. Mani şagirdlerimden biri. Biz gövşegen şagirdlerdi, baktı devleti. Ustaz, shogirlarni baxtiga sog' bo'ling, omon bo'ling, hamma vaqtida Alloh qo'llasin. Hoji bo'yakani o'zi qiziq, o'zidan ham aytadirgan so'zi qiziq, o'zidan ham o'ynab turgan ikki ko'zi qiziq. Do'stlar, endi bir narsa aytib beramiz. Bir otaxon yo'tal ekan. Shu aptiga kirib, yo'tal dori so'rayman deb aptekachidan gapirmoqchi bo'lsa, yo'tal gapirishga xalaqit berdi. O'g'lim, yo'tal dori bormi? Desa aptekachini o'zi ham yo'tal ekan. Ota, dori yo'g'i yo'tal bor deb. Bova qadog'ilbek, yo'tal o'zimda ham bor edi. Menga dori ber, tabletka bersa Hozir otaxon bir minutda ichkari kirib ketdi. 5 minutdan keyin chiqib mana otaxon izofenin 150 so'm bersangiz bo'ladi desa, otaxon doriga bunday tikilib qarab, "Sen meni bir qishloq ish narsani tushunmay deyapsan. Dori bor bilan boshlanganga qo'yib yuboraymiz. Bu izofenin yo'tal dori emas-ku. Bu ishni suradigan surgi dori. Men yo'tal bo'lsam, yo'talga surgining nima daxli bor? Desa, daxli bor. Nima daxli bor desa, bu dorini yesangiz yo'talishga qo'rqasiz."
6: Hangama ustalari.

0: Aynen şu uzun süreyim olpat 31. dekabr günü rasa köp içim mamma bilmeyim lan. Uzunlap konman.
1: Hop.
0: Bugün çizle ne içi?
1: Ülper, Sancar, bugün 2. yanvar.
0: Aa, 2. yanvar mı?
1: Hı?
0: Aa, 1. yanvarım buldun mu?
1: Hı?
2: Ava FM'de Ülfetler.
1: Ülfetler, şu yakında moşini oludum. Şu bana size köp narsını korgansızlar. Moşiniye kanak kalıp karasam yakşı.
0: Moşiniye mi? Boşide kuzbi. Sikin, şirin yapar, kub halasovda yürme. Skorista, moykele kaporttur. Balonlariga qaraganlab o'ylanib, chiroyli qilib, artib, tozalab, chiroyli qilib qo'yganing yaxshi. Diskalari saka bo'lsa, yoqlab, artib qo'yganing yaxshi. Chiroyli bo'lgan shaharda ehtiyot bu. Har xil yamalaga tashlab olmayana.
3: Ey, bu mashinani so'rayapti.
4: Mashinani?
0: A, mashinani man qayerda bilaman, benzin quyasan. Haydab yuraverasan.

0: Merkez Radyosu'da Güldürgeç.
1: Assalomu alaykum doktor. Shudsiz mazayu. Boshim qattiq og'riyapti. Ismim Balan.
2: Xo'sh, juda ham balanmi?
1: Ha, 1 metr 75 santimetr.
2: Men sizdan bu izimiz. Hurmatli bemor, ismingizni balandligini so'ramoqchiman.
1: Shunaqa demaysizmi doktor? O'lchab ko'rmadim hali. Bilmadim.
2: Xo'sh, hurmatli bemor, quloq burundan shikoyatlimi? Agar shikoyatli bo'lsa, eting.
1: Bor, doktor, bor. Shu jemferimni kiyayotganda xalaqit beradi.
2: Nima?

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda jiyanli bo'lsa, tabriklayman, umri bilan bergan bo'lsa. Yur bor, ko'rib kelamiz.
1: Voy, rosa aytvasmi, Vostaka? Yuring, ketdik. Vostaka, voy, chiroyliligini qarang, buni kichkinaligini qarang. Voy, qo'lchalarini qarang, Vostaka.
3: Gapirma.
1: Bu osolim, osolim, qarsam xolim bo'laman.
3: Menga qarab kulyaptimi?
1: Voy, sizga qaragani yo'q-u?
3: Ayyo, men bolani aytayotganim yo'q. Ana, aru, mikstran aytayapman.
1: Ha?
3: Ayyo.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Мартяс радиосыда.
2: Хангяма усталары.
3: Хакаттаны бухтушларымызды айлиге мин барабар көбейсіп, балдарымызды олатымыз бақты гаман болсын. Бұларды береккен талым тарбиясы albatta kelajakka ta'siri bo'ladi. Chunki sizlar qanday ta'lim bersanglar, tarbiya bersanglar, o'shunday bozor paydo bo'ladi. Lekin so'kong'ich qizlar deb eshityapmiz. Lekin bular juda kamchilik tashkil qiladi. Ba'zan masalan sho'x yigitlar deb ko'ryapmiz. Bu yoshlik bo'lib ketadi. Ertaga hammasi ajoyib bir barkamol yigitlar bo'lishadi. Endi o'qituvchilar ba'zan ota-onalar majlisi qiladigan bo'lsa, faqat ayollar boradi, shunisi chatoq. Erkaklarga bir gapi bo'lish mumkin o'sha o'qituvchilarning. Erkakcha suhbat o'tkazaman deydi, nuqul qip-qizil ayollar o'tiradi-da. Tikiti çallar buluş mümkün, peyzedeler, bekarlıkta baralar. Nukul ayağınlar kampırlar oturganmış. Maktab bir direktörü, atanlar meclisi buladı bu sefer fakat erkekler kesildirdi. Opalar, singiler, kapomiler, sizler her sefer kesildiler. Man erkeklerin cönetiyle bir erkeğe süpat oturmak için zarur yapım vardırdı. Orhanası etken, bu sefer bir meclisi erkekler meclisi bularken, hama havatında, karı maktab bir karı hama kedir demiş. Man oğlum şokrağını, şöyle bronu kızı hadi yazıp koymak yapmasın de. Mana qizim go'dirog'ini shirib tishlayim ekan, hamma o'zida xavotir tez yurib ketadi demish. Bir uyda janjal to'palang turing, dadasi butun mahalla ketyapti, o'tirishingizni qarang, bekorchi bo'lsangiz turing, bugun otalar majlisi bor. Faqat erkaklar yig'iladi, ayollar bormaydi bugun. Turing, to'rtta erkak bor joyda, osh bor, osh bor joyda aroq bor, nima ko'p hozir bayram ko'p, o'tirishingizni qarang desa xotin ovora bo'lasan. Ha, umrimda maktabga bormaganman, bormasam kerak, maktabga bora boraman maktabda. Bor o'zing borib kel. Bugun faqat erkaklar boradi. Men bor o'zim ayol boshi bilan. Ertaga nima qilaman men? Turing, aylan kelasiz, qo'ymading, qo'ymading. Shartni kiyib chiqib, ota-onalar majlisiga chiqib ketdi. Ota-onalar majlisi tugasa ham kelmasmish, kech bo'lsa ham yo'qmish, qorong'i tushsa ham kelmasmish. Yarim kechasi kirib kelib, xotini sug'ib qopdi-yu, qadaringni. Ota-onalar majlisi bormisiz? Maktabga borib aylanib keling, to'rt kishi bor joyda osh bor, osh bor joyda aroq bor, ko'ndirib chiqarvording. Ha, o'g'limizni qaysi maktabda o'qishini aytib so'ramang qadr. Hattoki kim o'qityapti, qaysi maktabda o'qiyapti, o'qituvchisini nomi nima yoki farzandi nechinchi sinfda o'qib kelganini bilmaydi qadr.
0: Hangoma ustalari.

0: yükseklikki intiliş.
1: Tübenlik.
0: Hayattan lezzetleniş.
1: Giyohvandlikten lezzetleniş. Tanlov.
0: Sening qo'lingda.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Süt geldi.
3: Süt geldi de yaptım. Dur hiç işim erkek süt geldi.
2: Malakuk, kaymuk, katık, tuhum, kefir, süt geldi.
4: Power above sizde Atakan, sütünüz var hadi.
2: Sütünüz var.
4: He.
2: Korsatınçı.
4: Atakan, sütüm kere gemez, kaytımam kere gemez. Bop, salamat bulayım Atakan.
2: Rahmat bulayım, rahmat, sağ ol bulayım. Sizde hakkınız mingem kere gemez bulayım.
4: Ha bop, tamam hemen bitti koyup koyamaz mı?
2: Rahmat.
4: Yaptırıp koyamaz mı?
2: Süt geldi.
4: Bop Atakan, yakışı bulayım.
2: Bop, sağ ol bulayım.
4: Boptu.
2: Süt geldi, malako, kaymok, kaymok. Kaymak.
4: Ama oldum bana.
2: O süt, bu kaymak. Kaymak.
4: Bana Atakan. Yakşı buldu bana sütten buldu, kaymakam buldu. Zor buladın bir ara. Rahmet Atakan. Bu yakşı varın.
2: Aş bısın.
4: Sorayın. Bıktı.
2: Aş bısın. Yürüyün. Yendi ben ne olasın bundan ki hudakalısın.
4: He nasıl bısın.
2: Süt geldi malako kaymak. Katık kefir. Kefir. Kefir!
4: Hey! O meyman!
5: Olasan! Oldiraman! Ogansan! İkitasını aldın, üçüncüsünü ne olasan?
2: Ne?
4: O da on kansit böyle yaptı. Başka şeyde varım savda kılın.
2: Savda şiddet yakışı böyle yaptı da bolam.
0: Hangi ama? Ustaları!
4: Valla sakal böyle odaptı şu kendin. Tanım etti. Kalaysız. Kurum neysiz?
2: Fransa'da yedim.
4: Fransa'da?
2: Paris. Paris. Paris. Artık kalaysan. Katıkta pulunu tuleysan.
4: O da ama Fransızcanı bilmeyim ben.
2: Şun miysem?
4: Ya ya ya.
2: Ben sana başımdan ağırdı Fransızca yapıyordum mu?
4: Kalay, tasarlatlar kalay.
2: Ooo, Paris. Rastını etsem, 40 yıl aldım Paris'e bormaganım ki, rasa pişeyman kıldım.
4: Ne demek ya? 40 yıl aldın Paris, hakiki Paris bugün, demekçi misiniz?
2: Ayyo, koçkar ve otan hakiki koçkar idi.
4: Aa, til meselesi de kandı, kıynelmediyiz mi?
2: Yok, Fransızca yapmışken ben umumen kıynelganım yok.
4: Hooo.
2: Lekin Fransızlar beni düşünüşken rasa kıynelişti.
4: Ha bu Fransa'ya gittin mi bu bardi? Turist bu bardi mi?
2: Turist bu bardım.
4: Beraber iş bilenmediğimi.
2: Şu neydi hemen de? Ana vino kanyaklarının konkurs festivali buldu.
4: Haa.
2: Şuna katlaşıp geldim.
4: Uğrun aldıyız mı?
2: Yeah. Üç yıldızlık kanyakım birinci uğrunu aldı.
4: Uğrunu karayın.
2: Beş yıldızlık kanyakım vapşi uğrun olalım.
4: Uğrunu demek ya?
2: Uzumam hayran kaldım. Bu masa iki alasını hem bitti boçkadan kuyup borgen mi?
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Ya ya. Ha, azarda tinçliyim ya, ne buldu? Ayağın yarvattı mı?
4: Yok, ayağım mez, başım yarvattı.
3: Ha, ona kadar ne demek ayağın böyle oldu?
4: Oyim itken idiler, hamma kasallik oyog'idan boshlanadi deb. Chunki endi yana battar og'rimasin deb boylab oldim oyog'imni.
3: Ha, shunaqa degan. Yaxshi, bor, birpas dam olgansan, charchagansan.
4: Bo'pti, vositaki, menga boribchi aptekadan dori olib kelib bering.
3: Xo'p bo'ladi.
4: Ha, keyinchi, keyin shundoq bozorga o'tib.
3: Ozoda, men xos sanga aytaman. Sen charchagansan. Sen azgi dam olishing kerak. Seni tiling ham charchagan. Ko'p gapirmagindi. Shunda kirib yot, daming olgin bo'ldi. Bir hafta kim yotsa, hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi?
4: Xo'p.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Oy Abdücabbar.
3: Allah'ım bay.
2: Manam sizde bir kuruluşta tepesi kalıp çıkıp.
3: Ha.
2: 9. etajdan paska şimdi karayın deyip karatıp.
3: Hop.
2: Şimdi paski iter vurup yıkılıp şu boşu sınıp yotken cöyde kilip kısam.
3: Kanaka kilip.
2: Okula vuttu Mario, dama vuttu Mario. Malınca bu Mario yaşıp yutamaydı yoktu.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zode, uyudun musun? Asıl. Değil ha?
4: Of, yine geldi aç kız.
3: Aşkhanın işi açıp bize geliyor şiddetlidir. Haa, aşkhanı demedin. Neme ki avazını çıkarıp ma uyudun demiysen? Vay vay vay, neme yavaşsan?
4: Of, abet kılışki hem dinçliği yok abuydu. En az zaman yıkarı, sen neme ki her doyum ma avukatlanmadıkanımda kırıp gelesen?
3: Hayır, de bana borucuya kaynanam rasa yakış görüldü.
4: Bıptı, neme ki geldin yapır?
3: Anu, asal, manca telefonumu yokatıp koydum de, uşan için geliyordum.
4: Yo'rta, men senin telefonini topib bera olmayman.
3: Uf, nimaga gapimga tushunmaysan? Men senga telefonimni topib berdim-yamman. O'zingnikini berib turgan demoqchi edim. Uchrashuvga chiqishimga kerak edi-de.
4: Mayli, ma'ol. Faqatchi ehtiyot bo'lgin.
3: O'zimgami?
4: Sen nima qilaman telefonimga?
1: 2 dugona.

0: Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Ne Atakan, tuhumiyiz barmıyor mu?
3: Var.
2: Nişte?
3: İkide.
2: Ben de kobrak yere gitti.
4: Siz iki tane yaptırın, yine yap gibi ne mi?
2: Bu, verin şunu. Hatın, ayta oda şu... Ya, hatın ne gene, kampriz yaşırttı mı?
4: Ha?
2: İsimleri...
4: Cüzümgül.
2: Cüzümgül hala.
4: Üzümgül, üzümgül.
2: Yüzlerden nur yağladı bu kemperde.
4: Ha, hakiki ismi cismine mas. Yaşlı güde huddu üzüm deydi de doğrusu. Hazır meyiz deyip hep kaldı bir içeri.
2: Asıran kemperde. Otakan siz bizde kuşladığına mutas çekil.
4: Ha, sile tamayın ki tamam.
2: Ama siz şuralarda yüge taşıp geteyim ben. Kutar vermeyeyim bunu.
4: Ha, sile tamayın ki tamam hazır.
2: Ben bunların hamasını.
4: Bu sile kuşlakların adını ne deydi?
2: Kekirdek.
4: Kekirdek?
2: Hı.
4: Kengisi neçe? Kengi kuşlak?
2: Kengisi öpke. Ondan keyingisi Oshqozon.
4: Ana shu Oshqozon qishlog'idan keyingi qishloqning oti nima?
2: Undan keyin qishloq yo'q. To'g'ri dalaga chiqib ketasiz.
5: Sangoma ustalari.
2: Kelinglar, ozgina muhabbat haqida ham gaplashamiz. Oh, yigitlarning yuziga qon yugurdi. Kes. Yani o'ylamanglar muhabbat deganimga ortiq ekamiz jani. Men shu yoshga kirib o'rtoqlar, hali bitta qizni qo'lidan tutib, yaxshi qiz, kechirasiz. Ben sizi sevip kaldım degen yigit emas men. Degen eken kapır kulağım. Muhabbet yaş tanlamaz deydi. Ne fakat yaş. Muhabbet milletin mensebem tanlamaz eken. Muhabbet aldı da şahı gada negru nemiz bir eken. Fakat ishara harkıl eken. Yakında bir kitapta okup kaldım. Afrika'nın Hindular yaşaydıgen bir kabilesi de yigit kızga sevgi ishar kılış üçün kız balanı yüzüge tüpürer eken. Kızga makul kesa kızam. Kim barıp domkom boğa kim domkom boğa bulardı. Kim delçi tüfleş bir uğrarırken. Germaniye'de kızı adet varırken. Hazır kesa saklanırken bu anana kayıstır bir şahırda. Yigit kızga sevgi sarkılış için kız yaşaydıken uydu işigini astanasını süpürüp giderken. Kızım da karısı süpürülgen. Ertensi günü poylarırken yigit makul boğa kasa üçüncü gün çıkarırken. Çıksa çıktı çıkmasa yigit süpürgünü alarırken de nargi darbaza gibi ötüketi uğrarırken. Turkiye'de kızı bir adet var eken. Kız bala vayaya gitse, kız balanın figurasına karab, üydü kurna digen cöyüge butulga koyup koyar eken. Hmm. Eğer şınay ne olsa, Coca-Cola, limana, bakeleşke, bonke, çelek, plek, sislerine geçe koyar eken.
5: Sangoma ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Assalamu alaykum aka.
3: Ve aleyküm assalam uka.
2: Aka bu Zakir lafçını uyuqaysa.
3: Zakir lafçını uya?
2: Hı.
3: İkinci etaj.
2: Hazır. Gel lafçıda mahtadı bir ezip keteyi.
3: Ha?
2: Zakir lafçı.
3: Labbey.
2: Yavuziyiz mi?
3: Ha?
2: Ama ben sonra geldim ben deyip ayıtı vururma deyiz.
3: Baya maneyemez uyumuna sonra o deyiz.
2: Ben artık lafçımem. Siz bilen birleşkeni geldim.
3: Ben bilen laf boyunca birleşmekçi iken siz uka yaşıyız neçide?
2: Ben yaşım güde katta ortaklar. Ben tuğulgen paytımda yeryüzü de fakat inem var ekenler. İnemden başka hiç kim yok eken.
3: Doğru, otası bilen bize şükürünü avga gidiyorduk.
2: O sizde yaşıyız neçide?
3: Mani yaşım Urgut tağları bilen babbara var eken.
2: Haa, küçüküne ukan bilen tengdaş ekensiz. Müçeliyiz değil mi?
3: Ajdar.
2: Ona kadar müçel, bu muydu? Bu muydu ya?
3: Tuğulganım da ilan edi, hazır ajdar buladı.
2: Bat, müsabakanı başladım. Horoz nege kıçkıradı?
3: Horoz bahtiyarligiden kıçkıradı.
2: Hoş, o nemeden müçeliyi bahtiyar bular eken?
3: Ne müçün bahtiyar bulmasın? 40 da hatını var, bittiyem kaynanası yok.
2: Tavuk aldım payda mı gelme ya tuhum mu?
3: Bu savallı cevabını işe gen bilade.
2: Şunun için benim sizden soru yap ben de bana. Yes! Kapı olmayın. İşe bile arayızda kança fark var.
3: Bir, iki kadem.
2: Saat ne için oldu?
3: Ne mi verirse etsem?
2: Hiç neyse.
3: Gapizle durasın mı?
2: Hı?
3: 10 de uttu.
2: Niçiden?
3: Bilmedim. Strelikası ozu bitti.
2: Şahı diyeyim rahmet.
3: Rahmet yüz gerek yok. Vada giden narsanı vereyim.
2: Ne mene?
3: Hiç narsanı.
2: Hiç narsa?
3: Hı.
2: Ayakınızı astı yakarayım. Ne mene görüyebiz?
3: Hiç narsa.
2: Alın uşanı.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Yakında Navruz'u nişanladık. İşte Navruz'a, Navruz külleri sümele pişirken anakalla oturuşup da kolu dert görmesin. Kelinler oturuşup da acayip opalarımız, singiller bile oturuşup da. Min rahmet. Yakında bir şeye varsak, zor sümeleyi bakan eken, kişinin kişinin peyleşeyi alıp koyan eken bir pasiyep koyduk. Bir insan küzap durgan eken, kasıgın sop geliyor, kotur kasıgın. Kötü sop geliyor. Sanatkarlar vakti yok bulardı. Bir kep kaptım, bir tuyup yiyorsun bir sümeleyi dedi. Kötü kötü kasıgın sop geliyor, kaşığı da uğru yaptık arasam bir tanesi. Manam non da aldım, bükülep durdum, non bulan koşuru vardı. Tazı yaşlılara akamız oturup numara dedi, bey. Çünkü yaş kekirim ona kanki sümeleydi görme oldum. Şu sümeleydi, oylep topken adamga Nobel mükafatını verse arzıydı dedim kaldı. Ben ettim, akka Nobel mükafatını sümeleydi oylep topken adamga ver bu mey dedim. Neme kadar oldu? Çünkü Nobel mükafatıdan sümeleyk 2000 yıl aldım peydabıgan dedim. Şunun için dedim, Nobel mükafatını oylep topken adamga sümeleyk veriş gereği dedim.
3: Hangama ustaları.
2: Bu uluq vatan urush qatnashi bilan maktabda uchrashuv bo'lib qoldi. Maktab bolalar savol beryapti demish. Jang qanaqa bo'lgan, necha yil jang qildingiz, qanaqa bo'ldi? Tashqi shohrang yigit bor ekan, Otaxon debdi. Ha desa, urushda qatnashgan bo'lsangiz, janglarni ko'rgan bo'lsangiz debdi. Savol plenga ham tushganmi siz asirga debdi. Desa, tushganman balam. Hammasi yoqasi ushlab qoldi. Voy, Otaxon plenga tushibdi ekan. Plenga tushganlar nemislar nima qilardi desa, ba'zan urardi, so'kardi, qiynardi, ba'zan ot tashardi. Ha siz nima qilishgansiz? Mana ot tashashgan bolalarim birmish. Bilaqangi qiziqchi ajoyib urush qatnashchilar ham bo'lgan. Qiziq voqealar urushda ko'p bo'lgan. Mana masalan, qarang, ikkita o'zbek akamiz okopda yotgan ekan, nemislar kelib qopti. Sen suvga qarab qoch, men qamishchiga o'tiraman dedi. Bo'lmasa ko'rib qolsang kelaman deb rasho qilishadi bular dedi. Bittasi suv ichiga o'tiribdi, qamishga qarab ketdi. Qamishlarda o'tirgan ekan, qarasa dushmanlar yaqinlab kelyapti. Ma otsam mani ot tashlasam deb o'rnidan turdi. Ey, nemsi suda. Yazdiz. Suda, desa suda o'tirgan, voy nomar suda deyaptimi? Bu mani sotib qo'ydi-yu bu. Biz janjal qilmagan bo'lsak, yoshligimizda ham esimda bor, janjal bo'lmagan. Ota-onamiz ham birga yashashgan. Axir bo'lishgan bunigimi? Sotyapti bu. Desa o'rnidan turib olib, men o'lsam o'laydi. Nemsi, dushmanlar suda. Voy nomar suda deyapti ya. O'zimni do'stim sotdi ya mani ya. Deb tursa, bu yana nima deb suda desa bu ham sharta o'rnidan turib nima bo'lsa bo'ldi deb qamish ichida, qamish ichida deb.
3: Hangoma ustalari.

0: Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki. Siz mən oldun gidi, sen vas mı kalayım?
4: Hoy, bu mu samç?
2: Aldamasa fakat doğrusunu edin.
4: Oy, rastın edin, ben məsəndimi gəldim, ha, oza. Sen bilsem, sen bana akıllı yagonam büsün.
2: Eğer mən olup qosam de, siz dağıt fəryat salıp yığlıysız mı?
4: Ha, yığlıyım.
2: Vay, qani bu misin bitti yığılıp kursatın ki?
4: Sen aldın bir olup kurgun ki, mən yığılışımı kursatamam.
2: Bubdi, mən hazı mən bir oka çözülüb yatamam. Siz mənə oldu deyip tasavvur kılayım de yığılırım.
4: Bubdi, onda sana mənə yığılıp tasavvur kılır.
2: Vay vay vay vastik ya. Ulişke karagende yığılış asan. Kunda ma bubdi yığılasıyız.
4: Ha yok mu yığılasın? Yalganda asan yine sen olurken seni ben canımı cebbar gibi verip yığılayım hem. Padövmüş hiçem de.
2: Bubdi, eğer ma olmasa başka erkeğe bile kitip kasam. Açınar mı deyiz?
4: Ha? Bir yeni erkeğe açınar mı?

0: geçir al sen geçir.
1: Kıldır geç.
2: Bola bir günü oyisidan sorabdi. Oyijon, bilasiz mi? Bugün o'qituvchimning savoliga hech kim javob bera olmadi. Ya o'g'lim, qanaqa savol ekan? U so'radi. Derazani kim sindirdi?

sin keserten kasan. Min genime farkı var. Fırlı kasan uzinçe. Uzinçe sen Leyla sen. Uzinçe sen ten kasan. Min genime farkı var. Fırlı kasan uzinçe. Uzinçe sen Leyla sen.

Kimler tırnak kazar erken abuzga farzantların Kimler taşlap keter nagiron kude Kimler otasını

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Yani barlarımızı doktor bilen korkutuşumuz bu yani tragediyemiz ortalar. Mani keçeresi başka milletle deyem şuna bosa gerek o. Lakin biz gerekemez. Biz barlarımızı yaşlıgıdan doktor bilen aşına kıpayışı oranına korkutup koyamız. Barlarımızı doktor bilen korkutamız. Kızınıyorum. Ana doktor geliyemdi. Hazırçı yığılı olsaydı doktor çakıramın. Kim kim sana ciz kıladı, ukol kıladı. Okulamıysan mı? Doktor, kelin. Kelin, ben şu balamı tokal kıpayın. Cüdeyen bir çatağı baladı bu. Uklu muydu bu? Ukalizde apke gelmesi şüphesizdi. Yaşayın, apkeleyin. Bana hani yedik yedi, yedi ukalık öldün yedi. Tamam sen yedi. Ola ağa isin. Apkeleyin. Hali bala korkup etkenden, bu rumurge esnek apke de doktorduken yap. Mahallege skorup almış gibi kalsa, uzbiti balası yok. Şu. Oza ben arkası da, beşi de arkası da, kurpan arkası da, tomga çıkıp alışadı. Yok, kaltırıp otur. Otası, anası kurpan, ha balam, tişli mi? Ne bu sanki? Ne var sen kardeşim? Doktor geldi mahallemizde. Ha kese gepti ama onu korktuk boyu kesen o. Yani koşat neydi bala? Ha başka millet de balalar için. Kelip şapırda sıra. Dedin ki bu kamu prişli ha? Bu vıraş da. Niyet ya şapıyor. O prişli de şapıyor ya. Vıraş uçur uç oldu. On tuda. Ne ver paşo. Ha bu azı 4 metajı yes. Hadi ne dedin ki pastayanı balet. Bu kelimi prişli da? Da. Bu kelimi prişli. Pastayanı kelimi prişli. Он постоянно болит. Мы ему лекарства даем, он не пьет. Он такой, знаешь, укол делаем, а у него белые горячки начинаются. Вот, вот такой. Узбекистан был сурмейд. Доктор келди, деса тамам. Уже куну уйдан чихмейд бизи балар.
0: Хангама усталары.
2: Буйык франциялик Наполеонны яшлигида уйгат епкенде эркелеп уйгат шеркен. Джаноб, турин. Sizni büyük işler kütüyaptı da yukatırken. Canap, yaş çakaladı, yaş balanı canap da yukatırken. Her gün şirin sözler bile yukatırken. Canap durun, sizni büyük işler kütüyaptı dese, haliki yaş balam durup, bana büyük işler kütüyaptı gendip, büyük işlerge uzun teyirlep, uzun sindirip bargan eken. Şunun için hem büyük insan bugün. Kalaka cengçi bugün bilmedi mi? Lekin tarihte namı kagalik için, Napolyon dese bundan 1000 yılda iki inen bileşerdi. Tarihte kap getirken adam. Uşu derecege yeti bargani bu, yaşlı giden terbiyesi şunu diye bugün eken. Canap, sizin büyük işler kütü yaptı da uygat çayarken. Karayın balanı kandı erkelep uygat çayarken bugün eken. Bizi Uzbeylerde ki, Törpa derin gel anat! Halim yoksan mı? Saat 10 buldu! Hamma taşkardı yurttu ballar. Yatışını kadar okulam. Mal içkarıda aç kapı atıptı. Enesi yukarı sen bu mıydı mı yatışını kadar erkelenem? Sen adam bu mıydı sen? Sen malsın sen. Eşekki okşayıp atışını kadar. Tursayın bu mıydı mı? Karim, balanı başındaki yukarı sesi bu balı kim buladı ki katta bu sen? Yatışı eşekki okşarmış. Ozu malga okşarmış. Padringe lanlattı yukasız o bala oradan turadı nesterine yok. Çay yemiş miydi, avukat hem yemeydi. İşi de sokunup mal diye talep dilege çıkıp getirdi. Ya bir işi getirdi de ben hiç kim olmasa gelme, benden hiç kim çıkmasa gelme deyip yürü uğradı o şubala. Ahırda hakikaten hiç nasıl bulmaydı şubala. Köpçülük ben sokuşta eşitken. Bizi Uzbeylerde bar şu adam.
0: Hangama ustaları.

Bir kuni bir yigit darsga 2 xil tuflida kelibdi. Domla uni ko'rib, "Iya, nega 2 xil tufli kiyib olding? Biri qizil, biri qora. Bor uyinga borib almashtirib kel." "Domla, uyga bordim. Uyda ham xuddi shunaqasi turibdi."

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Az oda ben sana düşünmedim. Bana Uzbek'e nime gap geldin?
1: Vay Vastaki. Bu etten beri nime devamman sizge ciyanın farzantli bubdi. Oşanı kurgani kasalxonaga keldik.
4: Ha, kaysi ciyanın nimeli bubdi?
1: Anu katta kız ciyanın borku, oşa oğulli bubdi. Vay vay vay, Vastaki ana karin oynadan bize yakaravattı. Vay, bolasını korsatı vattı. Oy Vastaki, şirinligini karin.
4: Ya, az oda karangi. Ana karangi, mange karab kuluvattı.
1: Vay tövbe kıldım Vastaki. Bu bola kulme yaptı, yığılı yaptı Vastaki.
4: Ben senge çakal olmaz. Ana hani durgan hamşireni tövbe hamşireni.
1: Onu ben sizge karab kuladı. Yok ben düşünmedim. Bana oldum da siz hala hamşireliği kuzola yitirvasız mı?
4: Ay azadı. O zini bas kendime. Yeni ben öyle gemez. Öyle menge karab kulüşü attı ki azaş.
1: Vay. Kanı kaysi biri korsatın çıkanı. Ben oşu kulgen. Oşu tırcaya gençlerini borku. Bittelep kakualama. Kanı kaysi
4: Azadı, o ziyini bas. Ulaçı bilesen mi kuruş attı? Ula, sen bilen bana birbirimizgi bugün muhabbetimizi, birbirimiz yanımızı turuşumuz, birbirimizgi masligimizde ula havas gelip kuruş attı, Azaj.
1: Karangi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Beşikli paydası yan var. Mesela kadı kamatı, haliki mamdekli boyla koygenlikin, haliki suyak doğru olsun dedi. Lekin tebiratken böyle bazı bir nervenli kelinler var. Dakara dukur, dakara dukur, uhlamazı cahil. Eri bile uruş basıyan beşikli bol ayıp var. Konu koşusu bile cancel eskisiyen bol ayıp var. İşi yürüşmesiyen bola, bola maşakasından bol kilo uğrat. Allah'a aitken diyem sözü yok Allah'ımızda. Onu kallar, kereler getirip verin. Sözsüz aşırıyla Allah'a aitken yapıyor. Mesela Allah'ın sözü kanın sözü var buna. Yüreğden çıkarıp bolam kattı bugün uğrayı gündüm. Niyetler kılıp aitken aşırıyla kanı yok. Ve. Yine yapırmam durun. Onun Allah'ın sözü var. Sözü bekarga aitilmegen, bala bekarga uxlamagan, nima uchun uxlagan? Çünkü Allah'da avuç yok. Allah aşırası da avuç degan narsa yok. Bir xil aytiladi, bir tekstda aytilaveradi, aytilaveradi. Shuning uchun bala zerikib uxlab qoladi. Haligi bala uxlash uchun ashula aytish kerak. Allah aytish kerak va avuci yo'qligi uchun uxlaydi. Demak, estrada xonandasi zo'r xonanda, shu shoq shu ashulalarda aytib yurgan xonanda qizimiz turmushga chiqdi-da, bitta bolali bo'pti. Endi majbur o'sha Allohning so'zi bilan aytib bola uxlatish kerak ekan. Xolos u Alloh aytyapti degan, o'zi ovozi bor, sahnalarda ko'p ko'rgan, qanday ashula aytishni biladi. Endi ashulachilarda bilasiz, hammasi bir qamchidan bor baribir. Xudo bergan deydi-yu, o'sha yerda boshqalardan bari ajrab turadi. Bir qamchisi bor bunda deydi. Chunki bar farqi bo'lish kerak san'atkor. Doirachilar deyu bor deydi, tutib qoladi deydi. Bular katta bo'lsa keyin qarzi baxsh bo'ladi deydi. Bular shunaqangi san'atkorga bir tomondan berib qo'ygan bilan bir avjga chiqib o'zi bilmay qoladi-da. Haligi Alloh aytayotganmiz. Alloh aytay jonim bolam. Bola mazza qilayotganmiz. Uxlab qolgin Alloh. Hop deb qo'yarmish. O'zidan qo'yib bilmay qolibdi. Hop. Bola uyg'onib ketarmish. Ashlachi hayron, Alloh aytdi. Nega Allohga hop deb yubordim mana. Bu ashlani boshlash bilan boshqa olam ketadi bular. O'zini yo'qotib qo'yadi. Alloh

0: kindi aşıp barsa balama hıyıqat kapıca. Betüge suğurup özey keltirip, balam bilmezsen, tekrar var hep uzurma, estrada khanındasın, ben de oraya kalayım.
1: Hangi ama? Usteleri.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.